0: radyosu da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
4: Ay ya ya.
3: Azade, azade.
1: Hazır.
3: Katta sen.
1: Ay, vostaki kalay.
3: Azo bugün nima bize ochilib ketibsan?
1: Endi bu yog'i bahor. Ochilaman-da, zo'rmi?
3: Voy, gap yo'q. Azo, prichyuskalaringni qaragin. Bu manichi, men bu yubka bor-ku, men mini yubka. Voy, dahshat-ku. Oyoqlarni qatdan olding? Azosh.
1: Uf, oldim-da.
3: Xo'p, olding. Qattiq oling, ita qoling.
1: Sizga yoqdimi bo'ldi deb, vostaki?
3: Voy, bu qattiq olding deb olmani.
1: Supermarketdan.
3: A, bu deyman, haligi qaytimiga 100 ingni berishdimi?
1: Nima? Voy, to'g'ri.

0: jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kıldırgıç. Avtobüsde.
2: Ya kuzizge karamiz mi? Oyağım basu aldızı. Karaya amıyım ben de. Kuzlarım protez.
1: Ne mi? Ne mi diyor kendinizde? Bilas mı ozu?
2: Bölmeyim ben. Başım hem, tülüm hem protez.
1: Uzizge tekişli azayızdan bağ mı?
2: Ha? Oyağım ozu mu ki?

0: Ning
1: jazirama yozning nurli tafti
0: har ko'ngilga
1: har ko'ngilga yorug'lik ulassin.
0: Bizni tanlaganlar,
1: bizni tanlaganlar
0: baxtimizga omon bo'ling.
1: Baxtimizga omon bo'ling.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir insonni, mana sizlarga hozir bir insonni butun organizmini she'riy ta'riflashga harakat qilamiz. Mana butun bir insonni organizmini she'riy ta'riflash. Demak, boshladik. Insonni birinchi ko'rinadigan joy qayeri? Bu yuzi, ya'ni chehrasi. Ko'cha tilida bashara. Demak, mana shu bolaning butun organizmini she'riy ta'riflaymiz. Mana katta bashara, tepa taraf peshana, pastida qora qoshlar, qolib ketmasin sochlar. Endi qarab turinglar, navbat keldi buringa. Bu ikki teshik buloq, ikki chekkada quloq. Bu ikkita ko'zlar sherik, tepa pastlari kiprik. Bu katta teshik og'iz, ichida tildir yolg'iz. Terilgan qator tishlar, ustida lablar ishlar. Jag'dan pasti bo'yindir, qayrilmasa qiyindir. Yelgidan tushdik qo'lga, qaytamiz orqa yo'lga. Aytarsiz nega kerak? Chunki bu yerda ko'krak. Bundan pasti bu qorin, ichida samsa, bishtek, norin. Mana yetib ham keldik. Yo, o'ylamang, bu hali kindik. Pastga tushamiz. Chicha. Bu albatta panja. Pastga tushib ketdik ancha. Urinmagin har qancha, mana bu ikkita tayoq deyiladiki oyoq. Yana bir insonni, mana shu butun bir insonni organizmini, butun bir insonni, bolani mototsikl qilib ta'riflash. Ukam, mana shu qo'lingni mana shunday qilib tursang, mana shu qo'lingni ko'tar, ikkita qo'lingni ko'tar, oyog'ini ocha, mana shunday tursa, butun insonni mana faraz qilasizlar, mana shu bolani organizmini butun vaskot degan mototsiklga ta'rif qilib beramiz. Mana mototsikl vaskot. Lekin ortiqcha rasxot. Mana bunisi fara, u yoq bu yoqqa qara. Bu gaz, bunisi mufta, signali xunik tufta. Mana ikkita baloni, o'tiradigan saloni, akkumulyator, karburator, motori, endi shular qatori asosiy bir narsa bor. Shu bo'lmasa motor xor. O'ylab ko'ringa picha. Bu albatta nima? Svetcha, qatta turar svetcha. V urini bulbulcha. Endi ukam bunday qil. Mana bunisi gulishdir. Motor dedik insonni. Ta'rifini berdik biz. Agar o'xshagan bo'lsa, bitta qarsak chalingiz.
0: Hangoma ustalari.

0: radiosida. Kuldirgich.
1: Oy, men bugün tümde osmonda uçganmışman.
2: Yo oğlum, shunchaki kechi kechqurun dedi, içime geldi dedi.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay ya ya.
3: Davay, davay, davay. Olur. Urmaysanmı?
1: Vostaki.
3: Ha, nima deysan?
1: Ma uyga ertaga borsam maylimi?
3: Ha, bor, bor.
1: Vostaki, rostanmi?
3: Namuncha so'rading, bor dedim-ku.
1: Vostaki, menga qarang.
3: Qochgan, qochgan hozir yutqizib qo'yadi, ozoda.
1: Oldin mani gapimni eshiting.
3: Eshitishga holim yo'q. Agar hozir yutqizib qo'ysa, uyinga butunlay ketasan.
1: Butunlay deysizmi?
3: Ha, butunlay ketasan.
1: Kechish jonimga tegib ketdi.
3: A?

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
4: Ozoda, ey ozoda. Seni chaqirib olman.
1: Chaqir.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Ben kopra şu atahalarımız kadar hasımız geledi. Koçada maşine haydap getmezsem bir yolu çetin atahan türgene geldi. Maşinen tohtattım o. Sekin aynen şu atahan. Assalamu aleyküm. Ya Miami işte. Kanıysan. Yaşı mısın? Ota oturayım kahketi yapsız. Ben bana rahat edeceğim koy. Oturayım ota. Otanın ot kızı maşine haydap ket yapmış şimdi. Bir bas sütü var kızı tohtap turumuzu. Çarahadan bir çıralı kız ot yaptı. Şimdi çıralı kızı görüp atahan getti. Atahanca çıralı iken. Kosteymesin tıpı tıpı tıpı asal. Yahcı öyle kelim olsun. Kosteymesin çıralı kız iken. Sonra otamayı yarım. O bol Bunu kadar görürken şeytanı kozgatma. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah dedi koyu. Çümetele hoppa. Dedi hop atahan dedim. Maşine haydak kettiğimiz. Yine iki üçte sitoforda tatlattı yu. Keyingisi tatlattırsak. Sitoforda yine çarıkadan çıvarı kız otu var. Atahan karasan gözleri ketip kaptırın. Yine hacalat vazdeyi çıvarı kız yıkarıp. Yapır olmadı mı? Karatır. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Sonra otayım gözünü açıp. Kanı, kanı balam, kanı, kanı, kanı. Dıkkıdır kaldırılıyor. Çünkü yaşlıydı birgen kongül ortansa koymaz değildi. Bunlar yer sanatkarla birbirine hazırlaşmam duramız. Sanatkarla birbirine hürmet kılaz. Sebabı ki her bir sanatkar yaş günü diyem, yaman günü diyem hazır ve nazır. Valican bilen bir geriyde mehmandarçılığı vardık. Oturumuz indi. Dastakalı cüde çırali bir zatırken gel bu işim hükümez. Hemen her sabah. Birbirine karasan soslu türken koşu vilki pıçağla tülleden. Koşu vilki pıçağla tülleden. Kuzu aladı. Oturumuz indi. Var yanında. Hani multfilm var ya. Vini buh bilen pite çok kuyanlık var ya değil mi mehmange? Kudu şuna kadar. Tavla tartıldı. Şuru bak. Kasada küçükler, küçükler şovur var kasacıda. Varacan koşuda içi vardı. Karasan bir bade var şovur var içi bade bram mazeri bu tiki de atraf ki karatırım sekin tıllı koşunu bildi de. Koşunu sekin yanatırım. Hani koşunu sekin kılı sokmadı yancın çeyge. Ben onu kurup kaldım mı? Tamam vale. Yaşı iş kıladı orada. Koşunu sokmadı yancın çeyge ülke cevabım. Ben kara. Fazla hiç kim karamı yaptı. Tez bitti ben yem koşu var. Sal çönçengi sal sal sal çönçengi. Vale yem kıcalet. Hey. Vale sal çönçengi sal. Ben yem al bitti. Hey şereken kırık kalan kapdın. Vale sal Çönçeyinge ben karımla tosturma al bittasını al. Hoş ver. Hadi bir bayağı şereke kırıp kaldı şerel şereb. Ah. Ah. Olayla. Ah. Olayla. Ah. Ah polvan. Ben orada da şereke bir fokus korsat mahçımandım. Şereke hara. Ah. Hande fokus. Karakalat karatırayım. Hürmeti mihmanlar fokus muakus. Ali. Hop dedi mu? Aldım türken tülle kaşını aptırıp özüm çönçeyim. Sok koydum. Ali. Hop dedi mu? Varını çönçeyi de tülle kaşını aptırıp solu sok koydum ki.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Podcast Radyosu'da. Pıldırgıç.
1: İkide dugona suhbatlaşı yaptı. Dugona can, bilesem mi erim bana hazinem de bir geliydi. Bu yakşıku, kaniydi maniyem erim şuna katıp er gelese. Yok, ma bunaka er geleşlerden korkaman. Nige? Vay, bir kunu komuk koysa çı?

0: Kuldirgich.
1: 5 yashar bolakayning otasi ikkinchi marta uylandi va bir kuni o'g'lidan so'radi. Boltavoy, yangi onang yoqdimi senga? Dada, sizni aldashibdi. Nega? U sirayam yangiga o'xshamaydi.